0: 河旗位于新疆西部天山以南的边境线，在这里游牧民族最古老的狩猎方式还在延续着。
1: Kış günleri bürküt salarız. Kışta jastın günü, güstün günü bürkütü karmayız. Kıştın günleri tap tap salarız.
0: 柯尔克孜族人驯鹰捕猎的传统习俗已有上千年历史。他们用自己驯化的鹰去捕捉猎物。在过去，鹰在冬季捕到的猎物，足以让一家老小温饱过冬。
1: Бүркүттү жаңыдан кармалган

0: 父亲轻松带上他的鹰捕到了假猎物。接下来该莫尔莎买买提来寻他的新鹰了。
1: Halvalandığım bürküttü, yanı bürküttü. Hani gövrek götürüş gerek. Gövrek kolga alıp götürüp. Ama anday kılgandan kiyin, anan al üyesi, bunday yoğuş yüttü da bir kişiye üstüş.
2: Öy, daha kirlikken öl öptürmez mi? Şunu öptürmez mi?

0: bu kitaptan geçti ürün albatı kemdegen oylar bol bol. Ama coğuşu lektör kut bu uçur kalı bol bol.
1: Janga giriştirsen bolot emi senik. Jakşı joğuş gün.
0: Ataman surasam atan bürküttlerin türleri mınday top torunu aytıp beret. Biz kırgız mülüşkerleri bürküt karmayabız. Karmaya alabız. Kayra koypır alabız. Tabiat, amanı tabiatta kaçışı gerek. Şu avam elcigen tabiqatta jürgendik üçin bu jasman uçup şu can janvarlardan ilbesinlerden alışı gerek. Aga işensen bolat, sen koyper uçura ver janga. Dep munday aytam da. Bu salışta eme ben şunday jakşı görüp kalpmın. Şunday osurlanıp, özümce koşup olup, kömürümü götürdüm. Şunday bir, bak şey eziyat diye bulam. O çok iyi. Götür, yürüştek şey,